ben çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim. Yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akşakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma, bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sercan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktora öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurtdışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Açlık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl açlık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle açlık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

hayalinden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorunlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Gülay Güner. Gülay Güner ile bilim evrenine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de bilim dünyasının kapılarını birlikte aralamak istiyorum. Bilim bazen sessiz ilerler. Laboratuvarlarda, bilgisayar ekranlarının başında, teleskobun altında, mikroskopların arkasında. Ama bazen öyle haftalar olur ki dünyanın dört bir yanında yapılan çalışmalar bir araya gelir ve insanlık adına gerçekten heyecan verici bir tablo ortaya çıkar. İşte geçtiğimiz haftada da böyle bir şey oldu. Bilim insanları zamanı ölçmenin yepyeni bir yolunu geliştirdiler. Kara deliklerin gizemli davranışlarını laboratuvarlarda taklit etmeyi başardılar. Kuantum bilgisayarları kullanarak kusursuz rastgele sayılar ürettiler. Gıda atıklarından havadaki karbondioksiti yakalayan yeni bir teknoloji geliştirdiler. Ve mRNA teknolojisi COVID aşılarından sonra şimdi de grip aşılarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir. Ama bunların hepsi geçtiğimiz günlerde yaşandı. Hadi gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. Sevgili dinleyiciler, önce basit bir soru sormak istiyorum. Saat nedir? Muhtemelen çoğumuzun aklına bileğimizdeki saat gelir. Ya da duvardaki saat. Belki son dönemde alıştığımız gibi telefondaki dijital saat. Ama bilim insanlarının kullandığı saatler çok farklı, biliyor musunuz? Çünkü onların amacı yalnızca kaç olduğunu göstermek değil. Onların amacı zamanı mümkün olan en hassas şekilde ölçmek. Bugün kullandığımız en hassas sistemler atom sistemleriymiş. Bu saatler atomların titreşimlerinden yararlanıyor. Bir atomun belirli enerji seviyeleri arasında geçiş yaparken oluşturduğu frekans ölçülür ve zaman buna göre hesaplanırmış. Peki sorun ne? Evet, sorun şu. Bilim insanları her zaman daha hassasını arıyorlar. Çünkü GPS sistemleri, uydu teknolojileri, derin uzay araştırmaları, yani kuantum fiziği deneyleri. Hepsi zaman ölçümünün doğruluğuna bağlıdır. İşte geçen hafta bilim insanları tarihte ilk kez işlevsel bir nükleer saat geliştirdiklerini açıkladılar. Şimdi burada durup bir düşünelim. Atom saatinden sonra neden nükleer saat? Çünkü atomun çekirdeği dış elektronlara göre çevresel etkilerden çok daha az etkileniyor. Bu da teorik olarak çok daha hassas ölçüm anlamına geliyor. Bir benzetme yapmak gerekirse, bir yaprağın hareketini ölçmekle bir kayanın hareketini ölçmek arasındaki fark gibi. Yaprak rüzgardan etkilenir ama kaya daha kararlıdır. İşte nükleer saat de buna benziyor. Bilim insanları bunun mümkün olup olmadığını araştırıyordu ki şimdi ilk büyük adım atıldı. Belki birkaç yıl sonra GPS sistemleri bugün olduğundan çok daha hassas çalışacak. Belki uzay araçları milyonlarca kilometre uzakta bile çok daha doğru konum belirleyebilecek. Belki de Einstein'ın bazı teorileri yeniden test edilebilecek. Yani bir saatten bahsediyoruz ama aslında geleceğin teknolojilerinden. Şimdi yönümüzü uzaya çevirelim. Kara delikleri konuşmayı çok seviyorum. Siz de mutlaka kara deliklerle ilgili birçok şeyi duymuş okumuşsunuzdur. Ama onları gerçekten anlamak öyle kolay değil. Çünkü kara delikler evrendeki en tuhaf yapılardan biri. Kütle çekimleri o kadar güçlü ki ışık bile kaçamıyor. Peki ışığın kaçamadığı bir şey nasıl ışık yayabiliyor? İşte burada ünlü fizikçi Stephen Hawking devreye giriyor ve diyor ki 1970'lerde şaşırtıcı bir fikrim var. Kara delikler tamamen siyah değil, diyor Hawking. Kuantum etkileri nedeniyle zamanla enerji yayabilirler. İşte buna bugün Hawking ışıması diyoruz. Sorun da şu ki bu ışımayı gerçek bir kara delikte gözlemlemek neredeyse imkansız. Çünkü sinyal inanılmaz derecede zayıf.
Bilim insanları yaklaşık yarım yüzyıldır bu teoriyi test etmeye çalışıyor ve geçen hafta çok önemli bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar laboratuvarda kara delik benzeri sistemler oluşturdular ve bunlar bazen yapay kara delik diye de adlandırıldı. Elbette gerçek kara delik değil ama fiziksel davranışları benziyor. Peki sonuç ne? İşte sonuç, tek parçacık düzeyinde ilk yapay Hawking ışıması gözlemlenebildi. Peki bu neden önemli derseniz eğer, çünkü fizikte teorileri doğrulamanın yolu deney yapmaktır. Bir teorinin güzel olması yetmez, test edilmesi gerekir. Stephen Hawking'in yaklaşık 50 yıl önce öne sürdüğü fikirlerin deneysel olarak doğrulanmasına bir adım daha yaklaşılmış oldu diyebiliriz. Belki gelecekte kuantum fiziği ile genel göreliliği birleştirecek teorilere giden yolun taşlarından biri de bu çalışma olabilir. Değil mi? Neden olmasın? Şimdi sizi biraz daha kafa karıştırıcı ama çok ilginç bir soruya yönlendireceğim. Evrende gerçekten rastgelelik var mı? Bir daha söyleyeyim mi? Rastgelelik. İlk bakışta cevap kolay gibi duruyor. Tabii ki var. Bir zar atarsınız, sonucu bilmezsiniz. Ama fizikçiler böyle düşünmüyor. Çünkü birçok olay aslında rastgele değil. Sadece yeterince bilgiye sahip değiliz. Örneğin bir bilardo topunun hareketini teorik olarak hesaplayabiliyoruz. Ama kuantum dünyasında işler farklı. Orada bazı olaylar gerçekten rastgele gibi görünüyor. İşte geçtiğimiz hafta ETH Zürih'teki araştırmacılar kuantum bitleri kullanarak son derece güvenilir rastgele sayılar üretmeyi başardılar. Peki bu neden önemli? İşte internet güvenilirliğinin buna bağlı olduğunu söylesem ne dersiniz? Şifreler buna bağlı, banka sistemleri buna bağlı, kriptografi dediğimiz dijital güvenlik dünyası da buna bağlı. Bugün kullandığımız birçok güvenlik sistemi tahmin edilmesi zor sayılar üretmeye çalışıyor. Ama kuantum fiziği sayesinde tahmin edilmesi değil, teorik olarak öngörülmesi bile mümkün olmayan sayılar üretmek mümkün hale geliyor. Bir düşünün. Bir bilgisayar korsanı şifrenizi tahmin etmeye çalışıyor ama şifrenin temelini oluşturan sayıların kendisi doğanın kuantum rastgeleliğinden geliyor. Bu güvenlik açısından aslında devrim niteliğinde olabilir. Şimdi biraz mutfağa girelim mi? Evet evet, yanlış duymadınız, mutfak dedim. Bilim bazen laboratuvarlarda değil diyorum ya, mutfakta da başlıyor aslında. Mesela peynir yaptığınızda geriye ne kalır? Yapanınız var mı bilmiyorum ama peynir altı suyu denir buna. Çoğu zaman atık olarak da görülür. Tofu üretiminde de benzer yan ürünler çıkar. Şimdi sıkı durun, bakın ne anlatacağım. Bilim insanları bu atıklardan karbondioksit yakalayabilen özel protein boncukları geliştirmişler. Kulağa inanılmaz gelmiyor mu? Ama gerçekten olmuş. ETH Zürih araştırmacıları peynir altı suyu ve tofu atıklarından elde edilen proteinleri kullanarak havadaki karbondioksidi tutabilen yeni bir sistem geliştirmiş. Bugün dünyanın en büyük sorunlarından biri iklim değişikliği malum ve bunun temel nedeni atmosferdeki fazla karbondioksit. Normalde çöpe gidecek bir atık aslında bu. Karbon yakalama teknolojisine dönüşüyor. Nasıl ilginç. Bilimin en güzel yanlarından biri bu işte. Bir kişinin çöp olarak gördüğü şey bir başka kişinin çözümü olabilir. Belki gelecekte büyük fabrikaların yanında bu tür biyolojik karbon yakalama sistemleri göreceğiz. Belki binalar kendi karbondioksitlerini temizleyecek. Belki şehirler nefes alan yapılara dönüşecek. Şu anda küçük görünen bu gelişmeler geleceğin temel taşları olabilir. Sevgili dinleyiciler, Covid pandemisi sırasında bir kavram hayatımıza girmişti, hatırlarsınız. mRNA ya da mRNA, nasıl söylerseniz. Başlangıcı birçok kişi bu teknolojiyi ilk kez duymuştu. Peki nedir bu? Basitçe anlatmak istiyorum. Ben de sizinle birlikte öğrendim diyebilirim. Vücudumuza virüsün tamamını vermek yerine virüsü tanımayı öğreten bir talimat veriyoruz. Bir tarif gibi düşünün.
Yani yemeğin kendisini vermiyoruz, tarifini veriyoruz. Vücut bu tarife bakarak savunmasını hazırlıyor. İşte Covid döneminde bu teknoloji milyonlarca insanın hayatına dokundu. Şimdi aynı teknoloji grip aşılarında da kullanılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Amerika'da bu kuruluşu mutlaka biliyorsunuzdur, FDA. Bunun bağımsız danışma kurulu Moderna'nın geliştirdiği yeni mRNA grip aşısına olumlu görüş verdi. Bu çok önemli bir şeydir çünkü grip virüsü sürekli değişiyor. Her yıl farklı varyantlar ortaya çıkıyor. Geleneksel aşıların hazırlanması uzun zaman alabiliyor. mRNA teknolojisi ise çok daha hızlı güncellenebiliyor. Belki birkaç yıl sonra grip aşıları çok hızlı üretilebilecek hale gelebilir. Belki mevsimsel salgınlara karşı daha çabuk yanıt da verilebilir. Ya da mRNA teknolojisi başka hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Mesela kanser araştırmalarında bunun işaretlerini bugünden görüyor gibiyiz diyor bilim insanları. Sevgili dinleyiciler, bugün konuştuğumuz haberler aslında ilk bakışta birbirinden çok farklı gibi. Bir tarafta zaman ölçümünden bahsettik, bir tarafta kara deliklerden, bir tarafta kuantum teknolojisinden, diğer tarafta karbon yakalama ve aşılardan. Ama her zaman söylüyorum, hepsinin ortak bir noktası var. Merak. İnsanlık binlerce yıldır aynı şeyi yapıyor. Soru soruyor, zaman nedir? Evren nasıl çalışıyor? Doğa nasıl işliyor? Gezegenimizi nasıl koruyabiliriz? Bir sürü soru. Bu soruların peşinden giden insanlar sayesinde de işte bugün bu gelişmişlik seviyesindeyiz. Belki de geleceğe göre çok daha ilkeliz. Gelecek de yine bu meraklı insanlar sayesinde gelişecek. Bilim dünyasında geçen hafta yaşanan gelişmelere bir göz atalım istedim yine bu hafta. Nükleer saatlerden yapay Hawking ışımasına, kuantum rastgeleliğinden karbon yakalama teknolojilerine ve mRNA tabanlı grip aşılarına kadar uzanan heyecan verici bir süreçte dokunduk konulara. Belki bu çalışmaların bazıları yıllar sonra hayatımızı değiştirebilir. Belki bazıları geleceğin Nobel ödüllerine giden yolu bunlarla aşabilir, açabilir, yerine getirebilir. Ama hepsi şu neticede duruyor. Bilim durmuyor çünkü. Her gün yeni bir soru, her gün yeni bir kapı, her gün yeni bir merak düzlemi. Bir sonraki Bilim Evreni programında yeniden buluşuncaya kadar merak etmeyi bırakmayın. Çünkü bilimin başladığı yer tam da orası. Hoşça kalın, bilimle kalın.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

0: gidelim. Kalk gidelim programımızın ana başlığı. İçinde neler var neler. Kalkıp gideceğiz. Nereye mi? Kahkahaya, seyahate, hassas ekonomi dediğimiz iş dünyasıyla sanat edebiyat dünyasının birlikteliğine. Ben bu hassas ekonomiye çok hassasım. O hafta hangi konu ağır basarsa ve hangi konuk hangi konuya uygunsa keyif bizim. Sıkıştığımız zaman tek sorumuz olacak. Şimdi nasıl çıkarım bu işin içinden? Neden mi bu soru? Onu da ilerleyen haftalarda keşfetmiş olacaksınız. Sözüm söz. Şimdilik sırama. Hadi başlıyoruz. Esra Alkan'la Kalk Gidelim. Merhaba. Merhaba Radyo Gedik dinleyicileri. Bu hafta karşımda bir dünya vatandaşı var. Ama önce ismini size söylemeyeceğim. Yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler. Yavaş yavaş ölürler. Okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar. Yavaş yavaş ölürler. Alışkanlıklarına esir olanlar. Her gün aynı yolları yürüyenler. Ufuklarını genişletmeyenler ve değiştiremeyenler. Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyenler. Bir yabancı ile konuşmayanlar. Yavaş yavaş ölürler. Evet, şimdi karşımızda öyle bir kimlik var ki Şilili şair Pablo Neruda'nın bu şiirini onun için okudum ama aslında hemen gerçek sahibini de söylemek lazım. Biz sizler Pablo Neruda diye bildiğimiz bu yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler şiiri aslında kimin? Marta Medeiros'un. Ve uzun yıllar Pablo Neruda'nın diyebildik. Daha sonra Marta'ya kendi hakkını teslim ettik. Evet, sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bugün konumuz Kalk Gidelim bildiğimiz bilmediğimiz diyarlara. Kalk Gidelim seyahate, Kalk Gidelim seyahati içselleştirenlere. İşte karşımda şimdi Dilek Bayraktar var. Dilek Bayraktar kim? İnşaat okumuş fakat büyük bir kararla mı diyeyim ya da zaten bir diploma aldıktan sonra ne yapacağını biliyor muydu, bambaşka bir şey yapacağını? Ne oldu da Dilek Bayraktar siz inşaat okuduğunuz halde buna devam etmediniz, hiç yapmadınız diye biliyorum, bilmiyorum yanılıyor muyum? Turizmde karar kılıp turizmde ilerlediniz. Sizi turizme çeken neydi ve turizmin hangi dallarıyla ilgilendiniz? Bildiğim kadarıyla Setur'da başladınız.
1: Merhaba, çok güzel söylediniz aslında. Bu şiirde tam bana göre oldu çünkü aynı ben mesleğimi değiştirdim daha uzun yaşayabilmek için.
0: Çok güzel.
1: Aynı şeyleri yapmamak uğruna inşaat mesleğimi de 2 sene kadar yaptıktan sonra meslek değiştirdim.
0: Ben onu unutmuşum.
1: Turizme geçtim. Evet. 2 sene kadar yaptım. Hatırlar mısın çocukluğumuzda TRT 2'de bir ressam vardı galiba Bob Ross'du. Ben onu hep hafta sonları seyrederdim ve böyle muhteşem
0: manzaralar
1: evet,
0: çizen
1: evet,
0: mi?
1: Kıvırcık saçlı.
0: Hani başlardı böyle bir noktadan. Evet. Hadi biraz da şunu yapalım, yeşil
1: evet,
0: katalım,
1: biraz da doğa muhteşem bir
0: katalım.
1: Doğa resimleri çizerdi. Ve ben her hafta sonu ressam olmaya karar verip ama bir çöp adam bile çizmekten öteye gidemediğim için dedim ki bari turizmci olayım da bu Bob'un çizdiği yerleri gideyim, kendim göreyim, hem gezeyim hem eğlenim. Ve bu şekilde aslında hep içimde benim seyahat, gezmek, eğlenmek, görmek vardı. Ve bu şekilde başladım seyahatime diyeyim.
0: Önce kendi seyahatine herhalde.
1: Kendi seyahatime, aynen.
0: Profesyonel bir iş haline nasıl getirdin ve bu kararda senin destekçilerin kimdi ya da
2: köstek mi oldular?
1: Yok, kesinlikle köstek olan yoktu. Dediğim gibi içimden tamamen kendi sesimi dinledim. İçimden geleni yaptım. Ben ilk yurt dışı seyahatim İngiltere'ye oldu. 1989 yılındaydı. Ve o yılda 25 yaşındaydım ve o zaman İngiltere'ye giderken daha vize yoktu. İki kere bu şekilde vizesiz İngiltere'ye gittim. Bunu söylediğimde hiç kimse gerçek olabileceğini düşünmüyor.
2: Unuttuk gitti. Hakikaten. Evet, kesinlikle. Bak şimdi hatırlıyorum ki evet.
1: Ve daha sonra yıllar sonra bundan bir iki ay, Mayıs ayında diyeyim. Mayıs ayında deli paralar verip vize alarak, tabii ki bu çok ağrıma gitti. İngiltere'ye vizeyle gittim ve girişte memur çocuk daha önce İngiltere'ye gelip gelmediğimi sordu. Bir yandan da pasaportuma bakıyor vizeye bakmak için. Eşim de komiklik yapıyor. İsa'dan önce gelmiştik diye. Sonra inanamadı tabii vizesiz İngiltere'ye gelmiş olduğuma ve muhtemelen o yaşlarda daha, o senelerde daha doğmamış bir memurdu. Ve sonra gülerek tamam tamam geçim yaptı ve o şekilde bir İngiltere'ye vizeli gittim. İki ay önce tabii ki vize ücretleri korkunç olduğu için içime oturdu diyebilirim.
2: Peki hemen sana sormak istiyorum. Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?
1: Bence her ikisi birlikte olmalı. Tek okumak yeterli değil. Şöyle, az önce İngiltere'ye gittim dediğimde, gitmeden önce benim okumuş olduğum bir kitap vardı. Ve o kitapta dedim ki ben British Museum'e mutlaka gitmeliyim. Çünkü Gılgamış destanıyla ilgili bir kitaptı. Ve beni o kadar çok etkiledi ki senelerdir, düşün, 89 yılından 2026'dayız. O arada hiç İngiltere'ye gitmeyi düşünmemişim. Ve o okuduğum kitap beni çok etkilediği için dedim ki tamam, zamanı geldi. Ben gidip görmeliyim de. Yani dolayısıyla tek okumak yeterli değil. Kesinlikle gezmek, görmek, okumak, hepsi iç içe.
2: Fakat edebiyatın sanatın dönüştürmesini görebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Küçücükken zaten sanatla başlamıştın ve TRT2'de o izlediğin program, resim sanatı seni nerelere almış götürmüş. Evet. Sonra Gılgamış destanı. Yani görebilmek, duyabilmek için kalk gidelim içini sarıyor.
1: Evet, zaten her yolculuğun insanı nasıl değiştirdiğini, farklı bakış açıları kazandırdığını ve seyahatin sadece gezmek değil, cesaret, uyum, sabır da sağladığını hep anlatmaya çalıştım. Hem kendime, hem kızıma, hem çevreme.
2: Ah, kızına geleceğiz. Evet.
1: Ve kızıma da her zaman dedim ki kapat gözlerini, kendi hikayeni yarat. Ve kızım demişken, onunla yaptığımız sanıyorum o seyahati sen de biliyorsun, onu sormak istiyordum.
2: Evet, kesinlikle. Sevgili dinleyiciler, turizmci bir anne babanın kızı olmak tabii ki ayrı bir şey ama gezgin ya da gezmeyi çok seven anne babalar da çocuklarına bu bölümü can kulağıyla dinlesinler ve Dilek Bayrakçı'nın, Bayraktar'ın ve eşi Serdar'ın izlediği yolu izlesinler, evet. Ve hakikaten çocuklarımız bizim büyüklerimiz oluyor daha sonra. Evet.
1: Evet. Aslında insanın yanında sevdiği, dostu, eşi, ailesi, arkadaşı varsa gerçekten bir başka görüyor her yeri. Her şeye gülüp geçebiliyorsun, düşünemiyorsun, düşünmüyorsun ilerisini, gerisini. Ben mesela yurt dışına her gittiğimde normalde hiç kıskanç bir insan değilimdir. Fakat oranın temizliğini, düzenini, o binaların yıkılmamış ve korunmuş olmasını gerçekten kıskanıyorum. Gerçekten çekemediğim bir konu. Ve her zaman diyorum ki tekrar ülkemize geri döndüğümde diyorum ki güzel olan bizim ülkemiz çok daha güzel. İklimi, doğası, tarihi hepsi iç içe ve hepsi yok yok. Düşünsenize kaç tane ülkede var aynı şehirdesin ama hem Asya'dasın hem Avrupa'dasın.
2: Hem kış turizmi yapabiliyorsun, hemen hem, inip Antalya sahillerinde tabii, denize girebiliyorsun.
1: Denize girebiliyorsun. O kadar büyük imkanlarımız var ki. Sonra dedim ki neden eksiğimiz ne? İşte en büyük eksiğimiz ortalığın çerçöp içinde olması, temiz durmaması. Geçenlerde dediğim Nisan ayındaydı galiba Karadeniz turu yaptık ve Karadeniz'de o kadar güzel ki doğası, yeşilliği, insan sanki İsviçre ormanlarındaymış gibi düşünüyor ama birdenbire sağına bakıyorsun o önündeki kocaman anlamsız 5 katlı apartman, o zaman anlıyorsun veya yerlerdeki çöpleri görüyorsun, çöp kutusu var ama yanında. Fakat yurt dışına gittiğinde aynı Türk insanlarla gittiğinde o kişiler oraların kurallarına uyabiliyor. O çöp kapağını kendisi açıyor ve çöpü kendi içine koyabiliyor. Fakat Türkiye'deki aynı kişi elim kirlenmesin diye çöpü kenara bırakabiliyor. Veya yurt dışının kuralları neyse uyup Türkiye'de istediği şekilde karşıdan karşıya geçebiliyor. Bunlar belki çok basit şeyler ama o kadar detay ki detaylar bütünleri oluşturur deriz. Yani gerçekten ben yurt dışına gittiğimde en çok kızdığım ve üzüldüğüm ve mutlaka ister istemez kıyaslama yaptığım en büyük konu budur. Neden ben burada neyi beğeniyorum? O düzeni, o güzelliği. Ama onun haricindeki o insan ilişkileri, doğası, her şeyimizin oluşuyla tabii ki ülkemiz bir numara diyorum. Ama kıyaslamaktan da kendimi alıkoyamıyorum açıkçası.
2: Acaba biraz başka bir konu gibi duracak ama bizim toplumumuzda adam olmanın cinsiyete değil şahsiyete bağlı olduğunu içselleştirseydi ve çocuklarımız böyle büyüseydi, o farkındalığı, o duyarlılığı daha mı sağlardık?
1: Kesinlikle, kesinlikle sağlardık.
2: Evet, peki şimdi hayat diyorum ki kozmik bir şakaysa, tek hakikat gülebilmek ve merak derim ben. Merakı da diri tutan seyahat. Şimdi seyahatlerimize gelirsek, sizin profesyonel olarak yaptığınız işiniz, kongre turizmi yaptınız, kültür turizmi yaptınız ve biraz bunlardan bahseder misiniz? Turizm deyince sanki tek bir potada gibi algılanıyor ama o kadar çeşitleri var ki ve siz hangi çeşidini seçtiniz? Hı-hı. Ve neler yaptınız? Sonra Lara'ya, kızınıza kaç yaşından itibaren seyahatin dönüştüren, geliştiren o deneyimini yaşattınız? Hı
1: hı. Bence turizm çeşitleri insanın seyahat etme amacına göre şekillenmeli diyorum. Eğlenmek, öğrenmek, dinlenmek gibi. Turizm çeşidi dediğimizde sizin de bahsettiğiniz gibi kültür turizmi, deniz, kum, güneş, doğa turizmi yani ekoturizm dediğimiz, sağlık turizmi, kış turizmi, kongre ve iş turizmi, gastronomi gibi birçok çeşitleri var. Ama ben ağırlıklı olarak organize ettiğim yurt dışı ve gemi turlarında kültür turizmine öncelik verdim. Çünkü amacım öğrenirken eğlenmek oldu her zaman. Bir bavula sığan hayaller dedim seyahatlerime hep. Bir şehir, bir insan ve bin hikaye, tarihle iç içe yürümek. Turist gibi değil de yerli gibi gezmekten yana oldum hep. Dolayısıyla yaptığım organizasyonlarda da bunu ön planda tuttum. Sadece turist gibi gitmek, gelmek ya da gidip gördük demiş olmak için değil, bir şeyler öğrenmek, kültür turizmini, açıkçası kültür turizmini ön planda tutmaya çalıştım hep.
2: Peki sizin organize ettiğiniz turlara gelenler aynı, hemen hemen hepsi aynı amaçla mıydı? Yoksa deniz, kum, güneş tatili yapacakken sehven size katılanlar da var mıydı? Çünkü siz ilk profesyonel olarak büyük bir firmada çalıştınız ve o firmanın gazete ilanlarıyla gelen kitleyle de muhatap oldunuz.
1: Şöyle, benim ilk çalıştığım firma Vitur'du. Setur'da gazete turları şeklinde değil, özel gruplara ben organizasyonlar yapıyordum. Dolayısıyla gelen insanlar bilinçli olarak geliyorlardı. Yani deniz, kum, güneşe gidiyoruz deyip pardon bu kültür turuymuş şeklinde değildi. Tamamen önceden inspection dediğimiz, yani bu turları yapmadan önce bir ön gezi yapıyordum. Nerelere gidilecek, nerelerde yenecek, hangi otelde kalınacak. Tabii şu an bunu deyince çok lüks bir şey diye düşünülüyor ama o dönemlerde değildi ve yapmak gerekiyordu benim bu özel gruplarım için. Ama şu an için tabii ki çok ekstra bir maliyet. Fakat o zamanlar öyle bir tur götüreceğim için gerek hava yolları olsun, gerek o ön geziler, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ön gezilerde çok çok özel fiyatlar alarak ya da bir takım turları, ön araştırmaları ücretsiz olarak da yapıyordum ve daha sonra onu tur şeklinde organize ediyordum.
2: Doğru mu anladım? Bir turda normal turizm
1: kongre yani ağırlıklıydım. Evet. Kongre.
2: Kongre ağırlıklı. Evet. Yani siz deniz, kum, güneşte hiç böyle bir
1: bulunmadım.
2: Bulunmadınız.
1: Yani o deniz, kum, güneş deyince aslında daha çok Türkiye yurt içi veya adalar, yani Yunan adaları şeklinde. Yunan adaları da onu gemi turları olarak gerçekleştirdim. Ben dediğim gibi yurt dışı ağırlıklı çalıştığım için genelde benim turlarım hep kültür ağırlıklı ve özel gruplara yönelik oldu.
2: Ve önce siz gidiyordunuz, araştırıyordunuz. Aynen. Evet. Ve daha sonra gelip o turu organize ediyordunuz.
1: Evet. Evet.
2: Dolayısıyla da gidip gördüğünüz için aldığınız fiyatlarda kendi kitleniz olan özel müşterilerinize de yansıyordu tabii ki.
1: Tabii ki. Tabii evet. Ki.
2: Peki kızınızı turizmci bir anne baba olarak seyahat etmenin öğrenmenin en kolay yolu seyahat etmek. Bunu nasıl kızınızla küçükten itibaren bunu seyahatlerinizi gerçekleştirdiniz ve orada o çocuğun davranışı nasıldı? Yani Lara'mızın davranışı nasıldı?
1: Biz yurt içi de yurt dışı da aile olarak, yani iş harici seyahat etmeyi seven insanlarız. Ben bir yere gitmeden önce, bu yurt içinde de olsun yurt dışında da olsun, mutlaka bir ön çalışma yaparım. Nerelere gidilmeli, nereler görülmeli, nerede yemeli, içmeli gibi. Hep elimde benim notlarım olur. Tabii Lara da küçüklüğünden beri görürdü elimdeki o notları ve yurt dışına gittiğimizde de mutlaka o da günlük tutar gibi o şekilde notlar alırdı, kendisine yazardı. Tabii çok komik, sevimli notlar ve daha sonra ben onu döndükten sonra gazetede bir aralar, bilmiyorum hala Hürriyet'in seyahat eki var mı ama o dönemlerde vardı, Hürriyet'in seyahat ekinde yazmasını istedim en azından yapmış olduğumuz Gerçi o en bilinçli turuydu. 11 yaşındaydı Lara o zaman. Marsilya'dan başlayıp araba kiralayarak San Remo'ya kadar gittiğimiz bir turdu ve bunu adım adım günlük şeklinde yazdı ve daha sonra döndükten sonra tabii çok uzun bir yazıydı bu. Maalesef bu sadece Monaco kısmını alarak gazete ancak bu kadar koyabiliriz dediği için o da Monaco kısmını yazdı ve Seyahat Ekin'de de çıktı.
2: Çok iyi hatırlıyorum onu. 11 yaşında bir çocuğun gözünden Hürriyet'te bunu okuduğum zaman ve tahmin ediyorum en küçük gezgin yazar olarak da çıktı değil mi? Yani 11 yaşından daha önceki bir çocuğun böyle bir ekte, böyle bir gazetede o zaman çünkü dediğiniz gibi Hürriyet Seyahat hakikaten çok takip edilen
1: okunan bir gazeteydi.
2: Cumhuriyet Gezi de öyleydi. Akabinde Cumhuriyet'te Gezi Ekin'i başlattı. Başka da küçük bu yaşta bir yazar yok. Benim dikkatimi çekmemişti.
1: Evet,
2: olsa
1: ben
2: çekerdi.
1: De hatırlamıyorum ama şöyle bir geri dönüşümler aldığımı hatırlıyorum. Bu seyahati veya işte arabayla uzun bir seyahat yapacak olan birçok çevremdeki insan Lara'yı bilmeden direkt açıp demişler 11 yaşında bir çocukla nasıl seyahat edilmiş, acaba ne yapmış o çocuk diye o kadar merakla ve ilgiyle okuduklarını söylemişlerdi ki demek ki yapılabilinir bu kadar, çünkü genelde insanlar şöyle düşünüyor, bir yere gidelim, bir otelde kalalım 3-4 gün. Zordur bir çocukla 2 gün orada kal, bin arabaya tekrar oraya git. Ama bizse Lara'nın kesinlikle bir zorluk çıkartmadı. Tam tersi yazılarıyla hem bize hem kendisine büyük keyif verdi. Ve bu şekilde okuyup gezen de çevremde birçok arkadaşım oldu. Büyük bir yol açmış oldu aslında Lara.
2: Evet.
1: Çevresine.
2: Evet. Seyahat çevremize. Çünkü merak üretiyor. Merak da aklı canlandırıyor değil mi? Evet. Ve merakın peşinde koşan bizler de gezgin oluyoruz. O küçücük yaşta gezgin ruhunu ona anne baba olarak ektiniz.
1: Evet. Öyle peki. Düşünüyorum.
2: Evet. Peki. Sonra şimdi turizme, turiste yani gezene ve gezgine bakışınız nasıl?
1: Aslında ben bunu senin bir Kalk Gidelim kitap serindeki kitaplardan birinde okumuştum. Hangisi diye hatırlamıyorum ama okuyunca dedim ki bu benim. Çünkü şöyle ben yeri geliyor gezen, yeri geliyor gezgin oluyorum. Arasındaki farka gelirsek eğer gezen gider görür. Gezer, gelir. Gezgin ise bir disiplin içerisinde o gittiği yeri gelir, paylaşır, sergi şeklinde sunar, anlatır. Bu aslında gezgin senin daha tercihin diye düşünüyorum. Ben kendimde yeri geliyor sadece geziyorum, hiçbir not almadan, yazmadan yeri geliyor gezgin gibi döndükten sonra yazılarımı yazıyorum, paylaşıyorum. Her ikisi de farklı güzel.
2: Evet, dertlerimizi en çabuk unutturan, bizi başka dünyalara uçuran tek şeyin ben seyahat olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
2: Bir de edebiyat tabii ki. Evet. Yani önce okumak. Sonra okuduğumuz yerlere gitmek ya da tam tersini ama ikisini bir arada yapmak. Hani gezmek mi, okumak mı dedik ya.
1: Evet.
2: Peki,
1: kesinlikle.
2: Ben yine çocuklarımıza gelirsek. Çünkü sevgili Gedik Radyo dinleyicileri bu programı ebeveynleriyle beraber seyahat etmek aslında zorunda da kalan diyebilirim. Çünkü birbirlerinin seyahatlerini yaşayamıyorlar. Küçük düğün seyahatini yaşamak durumunda kalıyor ya da büyükler çocuklar için işte Disneyland'lara gidiyorlar vesaire onlar için. Oysa her ikisi de birbirlerinin içinde çok eğlenceli seyahatler yapabilirler yaşa başa bakmadan. İşte benim bu Kalk Gidelim seri seyahat kültürü kitaplarım da biraz bunun üzerine varan kitaplar. Şimdi Dilek Bayraktar, çocuklarımız doğarken Esat Hocam bana söylerdi. Yaya takılmış birer oktur derdi. Yayı geren güç olmaya bakalım ki derdi. İşaret fişeği olarak algıladığımız çocuklarımız geleceğimizi aydınlatsın diye fırlatabilelim. Seyahatle çocuklarımızı dünyaya fırlatmak kadar güzel, üstelik en keyifli,
1: evet,
2: en kolay yol. Başka bilemiyorum. Lara'ya gelirsek. Lara küçücük yaşta seyahati içselleştirdi ve onun büyüsüne vardı. Şimdi ne yapıyor, nerelerde ve nasıl bir izlek sürüyorsunuz? Hayatında küçücük. Yani hayatındaki bu sizin turizmci olarak ona verdiğiniz bu seyahat etme bilinci, seyahatin keyfi nasıl şekillendirdi Lara'yı?
1: Ben hep Lara'ya derim ki şu an yurt dışında, üniversite için yurt dışına gitmişti Hollanda'ya. Orada üniversiteyi bitirdi, iletişim üzerine, medya ve iletişim üzerine daha sonra master'ını yaptı. Manchester'da ve Rotterdam'da marketing üzerine ve şimdi de 1,5 senedir de çalışıyor. Ben hep Lara'ya Rotterdam'a giderken derdim ki, Lara biz seni aslında yüzme bilmezken okyanusa attık diye böyle örnek verirdim. Çünkü hep biz birlikte yaptık seyahatlerimizi. Lara Antalya'da okudu ilkokuldan itibaren lise sona kadar. Evet, yurt dışı seyahatlerimiz oldu fakat hep birlikteydik. Benim bunu Lara'ya söyleme sebebim tek başına gitti. Tek başına, evet, tek başına kalarak üniversiteyi okudu, master'ını yaptı. Yani bizim haricimizde bize gösterdi ki aslında tek de kaldığında birçok şeyi yapabileceğini gösterdi. Ben hep düşünüyordum ki birlikte yapıyoruz bunları, o yüzden böyle keyifli ve güzel oluyor. Ama gördüm ki tek başına da gerçekten çok keyifli, çok güzel şeyler başardı. Ve her zaman biz onun yanındayız, önündeyiz, arkasındayız. Ne kadar uzak olsak da, ki Rotterdam uzak sayılmaz, ne kadar uzak olsak da o bunun hep bilincinde.
2: Evet, çocukları sorgulayan ve üreten çocuklar yapıyor seyahat. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Onun için sevgili Radyo Gedik dinleyicileri ve Gedik Üniversitesi'nin öğrencileri, anne babalarla birlikte seyahat edin. Siz anne baba olduğunca minicik çocuklarınızla birlikte yine seyahat edin. Seyahatin ne kadar kolay bir öğrenme, gelişme biçimi olduğunu oradan, evet, yaşaya yaşaya göreceğiz ve bileceğiz. Gidip bulduğumuz her şeyin içinde çünkü evrenin işleyişi var.
1: Evet.
2: Ve felsefenin diliyle kalk gidelim diyoruz.
1: Evet.
2: Sevgili Dilek Bayraktar. Ve aslında Kalk Gidelimler kitabıyla daha önce televizyonda TRT1'de yaptığımız seyahat kültürü programlarıyla Kalk Gidelimler bir firar. Ve siz bana kitaplarımdan iki farklı olguyu hatırlattınız. Ben de unutuyorum çünkü. Çünkü biz yazarlar yazdıktan sonra o kitap artık okurların oluyor.
1: Evet.
2: Dönüp bakmıyoruz ki. Başka başka dosyaların içindeyiz.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederim ki hatırlattınız.
1: Ben teşekkür ederim. Aslında hani diyoruz seyahat edin çocuklarınızla, anne babalarınızla. İnsanlar şöyle de düşünebilir. Tamam edelim de bu ekonomik şartlarda nasıl edelim? Yani seyahat edin derken amacımız sadece yurt dışı ya da yurt içi değil. Çocukla ya da anne babayla birlikte bir parka gitmek de.
2: Tabii yan mahallesi de ya, evet. Seyahattir ama bilmediğin bir sokaktan geçmek.
1: Evet, bilmediğin bir şehrin bir yerinde yürümek. Evet. Bütün bunlar da seyahattir.
2: Ve
1: yani,
2: fazla zannedilen kadar fazla zamana ve paraya ihtiyacı yok seyahatin.
1: Evet.
2: Kalk gidelimlere ilk başladığım zaman bu felsefeyi kurmuş ve ben oradan ilerlemiştim.
1: Ya bunlar da çocuklara çok yön gösteriyor. Onların ufkunu açıyor. O yüzden çok önemli gerçekten anne babayla da çocukla da birlikte bir şey yapmak, paylaşmak.
2: Evet. Peki bir şey soracağım, merak ettim. Ben bazen gittiğim yerlerin iniltisini duyarım. Onca yer dolaştınız, gezdiniz. Hem arkeolojisini, hem tarihini, hem gastronomi, yeme içme kültürünü. Hiç şehrin iniltisini duyduğunuz bir şehir oldu mu?
1: Aslında çok uzaklara gitmeme gerek yok bu soruyu cevaplamak için. Ben kendi yaşadığım şehirden bahsedebilirim. 2005 yılında İstanbul'dan Antalya'ya taşındığımızda Antalya'da trafik, nüfus yoğunluğu yoktu, nefes alıyordu. O dönemlerde. Fakat şimdi baktığımda trafiğin artışı, nüfus yoğunluğu, çevre kirliliği ve altyapı olmadan havaalanı yolu üzerinde altyapı olmadan yapılan çok katlı binalara baktıkça beni inim inim inletiyor diyebilirim. Kesinlikle üzücü ama maalesef hepsi bir araya gelince inim inim inlememek mümkün değil.
2: Peki en çok gitmekten, yani ne kadar sık gidersen git, hiç asla bıkmayacağın hangi ülkeler var?
1: Herhalde İtalya ve İspanya diye cevap vermek isterim. Onun da sebebi şöyle diye düşünüyorum. Akdeniz ülkeleri insanlarından daha bir sıcak oluşları, İletişimleri kuzey ülkelerine veya diğer Avrupa ülkelerine göre benim tercihim İtalya veya İspanya.
2: Turist olsan gidip gördüğün yerlerde kendine daha yakın olan coğrafyaları mı seçiyorsun, insanların yaşadığı?
1: Evet, öyle diyebiliriz kesinlikle.
2: Evet sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, seyahatin öğrenmenin en keyifli yolu olduğundan dem vurduk. Şimdi Dilek Bayraktar'a bir sorum daha olacak. Arkeolojisi, tarihi, yeme içme kültürüyle her seyahat belli başlı başına bir okul.
1: Evet.
2: Ama sen bu seyahatlerinde arkeolojisiyle, tarihiyle bütün buraları gezerken, görürken bu ikisinin arasında bir fark gördün mü ve bize bu farkı nasıl anlatırsın? Hep çünkü bir arada söyleriz. İşte
1: evet.
2: Neyi seviyorsun? İşte arkeolojisini, tarihini
1: evet.
2: İşte okumayı, görmeyi, gezmeyi seviyorum. Bu ikisi arasında aslında bir fark var ve benim de çok hoşuma gider. Sen nasıl algılıyorsun?
1: Evet, aslında süper bir soru. Çünkü ben buraya gelmeden önce senin Kalk Gidelim kitaplarına tekrar şöyle bir bakmıştım ve aldığım

0: Aynı senin yazdığın şekilde müsaade edersen okumak isterim. Bu arada merak edenler olursa da bu Sinop kitabında 68. sayfada yer vermişsin bu farka.
1: Benim Sinop'tan hep aklımda kalan işte yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler. O Pablo Neruda'nın diyebildiğimiz, hani başta da söyledim. Evet. Aslında Marta'nın şiiri. O benim şiarımdır. Ama ondan sonra nasıl ilerledi, ne yaptı, onu çok fazla yani gerçekten evet hatırlamıyorum.
0: O zaman
1: çok
0: birlikte
1: enteresan.
0: Hatırlayalım.
1: Hadi hatırlayalım.
0: Şöyle
1: yani arkeolojiyle tarih arasındaki fark mı?
0: Evet evet şöyle diyorsun.
1: Dinliyorum.
0: Çok da güzel örnek vermişsin. Örneğin tarihten ders almak deriz de arkeolojiden ders almak demeyiz. Neden diye sormuşsun. Arkeoloji geçmiş çağlarda yaşayan insan topluluklarının yaşam biçimini, kültürlerini anlatarak tarihçilere ışık tutar. Tarihçi ise geçmiş zamanlarda yaşamış insanların hangi dönemlerde nasıl yaşadıklarını, mekanlarla kurdukları ilişkileri inceler. Yani sebep sonuçları araştırır ve soruyorsun, diyeceksiniz ki sebep sonuç ilişkilerini bilmek çok mu önemli? Evet, o kadar önemli ki tarihten ders almak buna denir işte demişsin ve şöyle bitirmişsin, tarihte bir olay kendinden bir öncekinin sonucu, kendinden bir sonrakinin ise sebebidir. Öyleyse önceki olayı anlarsak sonradan olacakları daha iyi kavrarız. Böylece yaşamak istemediklerimizi yaşamayız. Diye ben böyle bir özet şeklinde aldım. Çok
1: tamam,
0: güzel bir
1: tamam.
0: Özet olmuş.
1: Hatırladım evet. Sevgili izleyiciler.
0: Kopya çekmiş oldum ama çok
1: bu program pek komik oldu. Ben sanki başkasının kitabıymış gibi böyle merakla, yani radyo programı olmasaydı da bu, keşke görebilseydiniz. Ben böyle merakla bekliyorum ne yazmışım diye. Evet tamam, kesinlikle evet tabii. Tarih sebep sonuç ilişkisini bilmek
0: evet.
1: Üzere. Çünkü sebebini bilmediğim bir şeyin bilmezsen aynısını yaparsın ve aynı sonuçlarla karşılaşırsın. Evet ya, evet. Oysa arkeoloji bambaşka. Arkeolojide tarihten ders almak diyoruz da hani arkeolojiden ders almak
0: tabii,
1: demiyoruz.
0: Tabii çok güzel, akılda kalıcı bir şey.
1: Tabii bak evet ya, hoşuma gitti. Kaç yılında yazmışım bunu. Arkeoloji geçmiş çağlarda yaşayan tabii ki insan topluluklarının yaşam biçimini, kültürlerini anlayıp tarihçiye aslında anlatıyor. Biz mesela kazılarda gittiğimiz vakit işte İkiztepe'de ya da başka bir yaşam biçimi görüyoruz. Çanak çömlekleri, ev şekilleri, hatta eğlence biçimini bile görebiliyoruz. Hatta
0: evet.
1: Çatalhöyük'te her evin dışında çöplerin toplandığı bölüm var. Ve ben ilk oraya gidip de bunu fark ettiğim zaman kendi yaşadığım şehrin bazı mahallelerinden utanmıştım gerçekten.
0: Evet.
1: Evet. Ya, teşekkür ederim. Yani
0: ben
1: ne diyeceğimi şaşırdım. Peki çocuklarımıza gelirsek, çocuklarla birlikte anne babaların ya da yetişkinlerin beraber seyahatlerine gelirsek, çocuklarımız aslında yarının büyükleri ve çocuklarla birlikte yaptığımız bu seyahatler de seyahat eden mi seyahatin öğretmeni yoksa seyahat mi seyahat edenin öğretmenidir diye çık işin içinden.
0: Evet, çok doğru.
1: Ne dersin en son veda etmeden?
0: Ben şöyle demek istiyorum, ertelenen her yolculuk kaçırdığım bir hikaye olabilir. Ve yine diyorum ki

0: gidip gezip gördüğün yerler, edindiğin bilgiler kadar yolculukta dönüştüğün insan çok önemli. O yüzden kendini keşfetmenin en güzel yoludur seyahat diyorum.
1: Evet, öğrenmenin en keyifli yolu diye
0: Evet.
1: başlamıştık. Ve çocuklarımız bizim dünün ödülü, yarının umududur. Ve
0: Evet.
1: bunun en güzel dönüştürme şekli de birlikte seyahat edebilmek. Küçücükten beri. Yani anlamaz, evde bırakalım ve biz gidelim yok.
0: Yok,
1: Evet.
0: kesinlikle.
1: Peki, çok çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim.
1: Bana anımsatmalarla benim için çok enteresan bir program oldu ve deneyimlerinizden de istifade ettik. Turizmci olarak bundan böyle bu mesleğe devam ediyor musunuz? Ve ya da şöyle sorayım. Turizmci aslında olunmaz da olur mu? Çünkü tıpkı seyyah gibi, gezgin gibi.
0: Evet.
1: Yani bu ruh var ve bu ruhun üstü gezerek, görerek, okuyarak, öğrenerek beslenir mi? Yoksa tamamen bir meslek olarak edindikten sonra mı başlar her şey?
0: Yok, bence hem de olur hem de olunur. Çünkü insanın içinde olması, turizmci olmasını belki daha erken zamanla çeker. İkisi birbirini besliyor aslında.
1: Evet, bu haftada Kalk Gidelim de turizmci Dilek Bayraktar'la beraberdik. Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, seyahat eden düşünceyi yaşama taşır diyoruz. Ve siz de düşüncelerinizi yaşama taşıyacağınız seyahatlerle beraber olun. Hoş kalın, hoşça kalın, kahkahayla kalın.
0: Çok
1: Bol
0: teşekkürler.
1: seyahatler. Çok teşekkür ederim ben de.

Merhaba, ben Durmuş Ali Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizdeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Aktaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendiririz. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thanks. You guys having a good time? Yeah.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz şovlar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. Hey.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekipçe çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

operation.

Merhabalar, ben Kerem Şumlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Break ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarının deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunmaktadır. Akademik birikimi saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

0: Oh, je ne comprends pas.
1: Parlez-vous

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Modelüydü takım kaptanıyım. Modelüydü normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Modelüydü dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.